loo xam ne aymewul noonu. Ma bëgg leen a leeral nag diggante xaqiqa ak sharia ni ñu demee. Daan ne xaqiqa dax la, dax nag mënoo koo am te amoo meew moo xam ne dara kooju ko.